Jehoshaphat ekaye se huma anyoto foni nienim na nyuma awutu yeni se huni nyamiaye na ne huma bo etu wonta.